Merhaba canım anneciğim. Beni tanımışsın bir dakika. Belki ne? Sesinden tanıyamadın mı? Çok rica ederim. Öyle bir şey tanımadım, tanımadım deme. 72 kilo ağırlığında 1.84 olamam. Tanımışsındır herhalde. Bu da daha çok 4 kilo attım. Görürüm, görürüm daha çok. Anneciğim iyi misin? Geçen de babam iyi geldiler. Evet, bizim. Senin küçüktür. Neyse haberini bilirler. O kadar sevindim. İnanılmaz. Ne bileyim, çok sevindim. Hele ne bileyim, önceden izinmeliyim. Orta bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, çok sevindim. Hepimiz Mekke'yi gelme görüştük, ay bütün ayağa kaldı. Anneciğim, babam bir geldi, beraber gezdik, kurdum, arsa girdik, arsayı gördük, arsayı kendiler de gördüler. Arsanın oralar olmuş cennet, çok güzel yerler olmuş. Allah izin verirse biz de buraya gelirsek artık hep beraber, hep birlikte neşeli günler peşinde koşarız, severli günleri kovarız hep birlikte. Anneciğim, beni hiç düşünmem, sizden daha iyi bakıyor anlamına. Gecemiz artık üstünde çünkü. Allah burada daha sana sayamıyorum, bir şey söylemi anamın. Gece kalkın, Thank you.